Uzi da yumur ötür Uzin di ağak yedir Şoldasın sünbesin rahanda Hocit bir toru basıllar manha Uzi da yumur